Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği Festivalin Genç Yıldızları ve Ustaları başlıklı konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Usta sanatçılarla yeni kuşağın temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı kemancı Deniz Yakın, violonselci Beliz Güney, kontrbasçı Çağatay Yurt olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Sabah klasikleri.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

transkripsiyonlarına odaklanan yapımda Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve El Königlied'leri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Uluslararası Piyano Yarışması'nda 5. Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda 1. ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Can Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği Festivalin Genç Yıldızları ve Ustaları başlıklı konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Usta sanatçılarla yeni kuşağın temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı kemancı Deniz Yakın, violonselci Beliz Güney, kontrbasçı Çağatay Yurt olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programda konumuz aydınlanma çağı ve felsefenin müzik üzerindeki etkisi. Özellikle de Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasında somutlaşan aydınlanma idealleri. Mozart'ın eserleri özgürlük, demokrasi ve eşitlik özlemlerini yansıtan aydınlanma çağı felsefesinden derinden etkilenmiştir. Aydınlanma çağı 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıkan insan düşüncesinde ve toplumda köklü değişimlere yol açan bir felsefi ve kültürel harekettir. Bu dönemin düşünürleri insan aklını, bilimi ve bireysel özgürlüğü ön plana çıkartarak geleneksel otoritelere ve dogmalara karşı çıkmışlardır. Aydınlanma düşünürleri insan aklını bilginin ve ilerlemenin temel kaynağı olarak görürler. Akıl insanları dogmalardan kurtaracak ve gerçeğe ulaşmalarını sağlayacak bir araç olarak görülmüştür. İnsan doğası ile birlikte eşit insan hakları ön plandadır. İnsanların eşit ve özgür doğduğunu, mutlu ve erdemli bir yaşam sürme hakkına sahip olduğunu savunurlar. Bu düşünce insan hakları kavramının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Mozart, Don Giovanni operasında bu fikirleri öne çıkartır. Perde açıldığında gecenin geç saatlerinde Don Giovanni'nin uşağı Leporello'nun dolaştığı görülür. Efendisinin peşinde koşmaktan ve onun çapkınlıklarından bıktığını dile getirir. Başkalarına hizmet etmek yerine kendisi efendi olmayı ister. Fransız devriminden 2 yıl önce bestelenen bu operada devrimci fikirlerin gündelik yaşama girdiğini gösterir Mozart ve metin yazarı Lorenzo da Ponte. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasının uvertürünü ve gece gündüz çalışmaktan bıktım sözleriyle başlayan Leporello'nun aryasını dinliyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasından dinlediğimiz bölümleri şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. L'Operello rolünü Sir John Tomlinson üstlenmişti. Aydınlanma çağında bilim ve eğitim aracılığıyla insanlığın ilerleyeceği düşüncesi hakimdi. Bilim, doğanın sırlarını çözmenin ve toplumsal refahı arttırmanın anahtarı olarak görülüyordu. Bu dönemin en önemli düşünürlerinden biri olan Immanuel Kant, insanların kendi akıllarını kullanma cesaretini göstermeleri gerektiğini savunmuştu. Programımızı Don Giovanni operasından bölümler dinleyerek sürdürüyoruz.

Mozart'ın Don Giovanni operasını Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 1992 yılı kaydından dinledik. Don Giovanni operasının kahramanı kötü alışkanlıklarına rağmen özgür düşünce sahibi biri olarak sunulur. Batıl inançlarla alay eden, kendi ölümünü göze alarak boyun eğmemeyi tercih eden bir kahramandır Don Giovanni. Aydınlanma çağı filozofları da bireysel özgürlüklere önem verdiler. Bu düşünce Amerikan ve Fransız devrimlerine ilham veren temel prensip olmuştur. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplumsal Sözleşme operasının kahramanı kötü alışkanlıklarına rağmen özgür düşünce sahibi biri olarak sunulur. Batıl inançlarla alay eden, kendi ölümünü göze alarak boyun eğmemeyi tercih eden bir kahramandır Don Giovanni. Aydınlanma çağı filozofları da bireysel özgürlüklere önem verdiler. Bu düşünce Amerikan ve Fransız devrimlerine ilham verdi.

ve devletin dini otoriteden bağımsız olması anlamına gelir. Böylece her şey akıl süzgecinden geçip sorgulanır. Mozart'ın aydınlanma fikirlerini operası aracılığıyla yaydığını ve özgürlük, akıl ve açıklık ruhunu yansıttığını söyleyebiliriz. Don Giovanni, aydınlanma çağının temel değerlerini aktaran, o dönemin toplumunda derin etki bırakan bir başyapıttır. Sevgili dinleyiciler, Don Giovanni operasından bölümler dinlemeye devam ediyoruz. Müzik

Mentre io mangio, fischia un poco.

Andrò io.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Don Giovanni operasının son bölümlerini Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Solistler Ferruccio Furlanetto, Leyla Kuberli, John Tomlinson'dı. Aydınlanma çağının Mozart'ın Don Giovanni operası üzerindeki etkisini ele aldığımız programımızın böylece sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Viyolonsel sanatçısı, oda müzikçisi, koro şefi, eğitmen, İstanbul Radyosu Tonmeisterlerinden Muhittin Sada'yı saygıyla anıyoruz. 16 Eylül 1900 yılında İzmir'de doğan Muhittin Sadak, Saint Joseph ve Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördü, kendi kendine viyolonsel çalmayı öğrendi. Bütün ömrünce Türkiye'de çok sesli müziğin tanıtılmasına çalışan Sadak, 1920'de ilk konserini verdi. 1922'de İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitmenliğe başlayan Muhittin Sadak, konservatuarda ilk Karma Koro'yu ve İstanbul Operası'nın çekirdeği olan İstanbul Şehir Korosu'nu kurdu ve yönetti. 1924'te ilk trio ve kuarteti de kuran sanatçı, 1946'da İstanbul Şehir Orkestrası'nın Cemal Reşit Rey yönetimindeki konserinde Türkiye'de ilk kez viyolonsel konçertosu çalan kişi oldu. İstanbul Radyosu'nda tonmeisterlik, çeşitli okullarda müzik öğretmenliği, İstanbul Operası'nda koro yönetmenliği yapan Muhittin Sadak, İstanbul Filarmoni Derneği'nin konserlerini de yönetti. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda meslektaşı Demirhan Altuğ'yla opera denemelerine girişen sanatçı, 1959-1960 sezonunda Şehir Tiyatrosu binasında Muhsin Ertuğrul'un da katkısıyla İstanbul'da opera etkinliklerine Toska Operası ile başladı. Muhittin Sadak'ın yönettiği Toska Operası'nın solisti, İstanbul Şehir Korosu'nda yetişen öğrencisi Leyla Gencer'di. Ülkemizde çok sesli müziğin gelişmesi ve benimsenmesi yolunda çalışmalarıyla dönemin önde gelen eğitimcileri arasında yer alan Muhittin Sadak'ın Musiki Nazariyatı başlıklı bir müzik kitabı vardır. Piyanist Gülseren Sadak'ın babası olan Muhittin Sadak, 16 Eylül 1982'de İstanbul'da yaşama veda etti.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği Festivalin Genç Yıldızları ve Ustaları başlıklı konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Usta sanatçılarla yeni kuşağın temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı kemancı Deniz Yakın, violonselci Beliz Güney, kontrbasçı Çağatay Yurt olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Müzik Mutfağı Tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Julian Bream. 20. yüzyılın en büyük klasik gitaristlerinden biri olan Julian Bream, 1933'te Londra'da doğdu. Amatör bir müzisyen olan babasından ilham alarak gitar çalmaya başladı. Klasik gitarın dışında lafta enstrümanının savunucusu olan Bream, laftayı kamuoyunun dikkatine sundu. Rönesans ve barok lafta geleneğini de yeniden canlandırmaya yardımcı oldu. Kraliyet Müzik Koleji'nde piyano ve kompozisyon eğitimi alma fırsatı bulan Bream, asıl enstrümanı olan gitarı büyük ölçüde kendi kendine öğrendi. 16 yaşında Wigmore Hall'de ilk konserini verdi. 1960 yılında kendisinin de laftacı olarak yer aldığı, dönem enstrümanları çalan Julian Bream Konsortu kurdu. Bu topluluk, Elizabeth dönemi müziğine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Dünyanın birçok yerinde kapsamlı turneler yapan Bream'in resitalleri oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Malcolm Arnold, Richard Rodney Bennett, Benjamin Britten, Toru Takemitsu, Michael Tippett, William Walton ve Peter Maxfield Davies de dahil olmak üzere birçok besteci Bream'e eserler ithaf etmiştir. Britten'ın Nocturnal adlı eseri, klasik gitar repertuarının en ünlü parçalarından biridir ve özellikle Bream düşünülerek yazılmıştır. Çok sayıda kayıt yapan ünlü gitarist, toplam 4 Grammy ödülü kazandı. 60 yıllık konser ve kayıt kariyerine sahip olan Julian Bream, Segovia'nın klasik gitarı modern bir konser enstrümanı olarak kabul ettirmesinden sonra uluslararası bir kariyer inşa eden ilk sanatçılardan biriydi. Klasik tarzın en iyi temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İngiliz gitarist Julian Bream, 14 Ağustos 2020 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği Festivalin Genç Yıldızları ve Ustaları başlıklı konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Usta sanatçılarla yeni kuşağın temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı kemancı Deniz Yakın, violonselci Beliz Güney, kontrbasçı Çağatay Yurt olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik.

0: sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
1: Mutfak dedikodusu.
2: Yetenekli genç bir kemancının Paganini'nin birinci keman konçertosunu muhteşem bir şekilde seslendirdiği bir konserde coşkulu alkışlar dindiğinde ünlü kemancı Grimio yanındaki arkadaşına dönerek "Çok etkileyici ama Mozart çalabiliyor mu?" diye sormuş. Hayfetz'in Carnegie Hall'daki konserinde ara verildiğinde kemancı Misha Elman, piyanist Leopold Godowski'ye dönerek "Vay canına, burası çok sıcak" demiş. Godowski ise "Piyanistler için değil, kemancılar için olabilir" diye yanıt vermiş. Albert Einstein, "Eğer bilim insanı olmasaydım müzisyen olurdum. Müziksiz bir hayat benim için düşünülemez. Hayallerimi müzikle yaşıyorum, hayatımı müzik açısından görüyorum" demiş.
0: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Mozart'ı zehirlediğime dair saçma söylentinin gerçeklikle ilgisi olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunu benim yaptığımı dünyaya söylemek sadece bir kin. Antonio Salieri.

Antonio Salieri kadar kötü bir üne sahip çok az besteci vardır. Dedikoduları biliyorsunuz. Dedikodulara göre Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart'ı zehirleyen besteci. Bu söylenti Peter Schaeffer'ın Amadeus oyunu ve ardından gelen film uyarlaması sayesinde başladı ve böyle de yayıldı. Olağanüstü güzel bir oyun ve mükemmel bir filmdi ama gerçek şu ki Salieri Mozart'ı öldürmedi.

Müzik dünyasında dolaşan dedikoduları bir kenara bırakırsak, Salieri ve Mozart çeşitli siparişler için çekişme halinde olan çağdaşlardı. Ancak aralarındaki yarışın boyutu büyük ölçüde abartılmıştır. Salieri kimdi? Salieri, operaları, senfonileri ve oda müziğiyle tanınan, klasik dönemin önde gelen yetenekli bir İtalyan bestecisiydi. Müziğe erken yaşta yatkınlık gösterdi. Yeteneğini fark eden ailesi onu yerel müzisyenlerden ders almaya yönlendirdi. Salieri 16 yaşındayken Venedik'e taşındı ve burada ünlü İtalyan kemancı ve besteci Tartini ile çalıştı. Venedik'te geçirdiği süre boyunca kemancı ve besteci olarak yeteneklerini geliştirdi. Viyana'nın müzik çevresinin dikkatini çekti. 1766'da Viyana'ya gitti ve burada Christoph Willibald Gluck'un rehberliğinde müzik eğitimine devam etti. Viyana, Salieri'nin gelişen kariyeri için verimli bir zemin oldu ve kısa sürede şehrin müzik sahnesinde önemli bir isim haline geldi Salieri.

Salieri'nin yeteneği ve özverisi onu 1788'de saray bestecisi olarak İmparator 2. Joseph'in himayesine girmesini sağladı. Bu prestijli pozisyon Salieri'ye büyük beğeni toplayan operalar bestelemesinde kaynak ve destek sağladı. Operaları Avrupa genelindeki tiyatrolarda sahnelendi. Bu da Salieri'nin dönemin önde gelen bestecilerinden biri olarak ününü pekiştirdi. Ayrıca en iyi ve en çok aranan öğretmenlerden biri olarak ün yapmıştı. Beethoven'ın farklı zamanlarda da olsa ondan ders aldığını biliyoruz. Liszt, Schubert, Hummel, Czerny ve Meyerbeer de öğrencileri arasındaydı.

Kariyerini dostluklar üzerine kurduğu için en büyük müzik diplomatı olarak tanımlanan Salieri, opera eserlerinin yanı sıra senfoniler, konçertolar ve oda müziği eserleri de dahil olmak üzere çok sayıda enstrümantal eser bestelemiştir. Bestelerinde genellikle Mozart düzeyinde bir deha sezilemezken, melodik zarafet, armonik zenginlik ve ustaca orkestrasyonlarıyla öne çıkar ve klasik dönem tarzını yansıtır. Salieri zamanında operaları ve dini müzikleriyle ünlü, ancak günümüzde enstrümantal eserleriyle daha az tanınan İtalyan bir besteci ve orkestra şefidir.

Salieri son yıllarında da üretken bir şekilde beste yapmaya ve Viyana müzik camiasında etkili bir isim olmaya devam etti. Ludwig van Beethoven ve Franz Schubert gibi yeni nesil bestecilere akıl hocalığı yaparak klasik müziğin gelişiminde kalıcı bir rol oynadı. Antonio Salieri 7 Mayıs 1825'te Viyana'da hayata veda etti ve geride bugün bile takdir görmeye ve icra edilmeye devam eden zengin ve çeşitli eserler bıraktı. Mozart'la ilişkisi etrafında dönen tartışmalara rağmen Salieri'nin müzik dünyasına katkıları yeteneğinin ve özverisinin bir kanıtı olarak varlığını sürdürmektedir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim.

0: Müzik mutfağı tadımlık. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği Festivalin Genç Yıldızları ve Ustaları başlıklı konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Usta sanatçılarla yeni kuşağın temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı kemancı Deniz Yakın, violonselci Beliz Güney, kontrbasçı Çağatay Yurt olacaktı. Sıra geldi. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Borusan Klasik. Az sonra dinleyeceğiniz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.

0: Kantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çellist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Liber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

sırada 6 Eylül'deki açılış konserimizde yer alacak olan günümüzün iki önemli keman sanatçısının kayıtları var. Arka arkaya size dinleteceğim kayıtlardan ilkinde Çek besteci Jan Vaclav Vorisek'in keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Fedor Rudin ve Boris Kuznetsov'dan, ikincisinde ise Edward Green 2 numaralı keman ve piyano için sonatının 3. bölümünü Alexandra Soum ve David Kaduş'tan dinliyoruz.

Bu harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

0: Dinlemekte olduğunuz program daha önce yayınlanan programın tekrar yayınıdır.
1: 9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Coppe, Katerina Şatzi-Nikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Coppe ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Coppe'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hoşrule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutre, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'te bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Cantabile. Nil Kocamangil hazırladı ve sundu. Daha önce yayınlanan programın tekrar yayınını dinlediniz.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği Festivalin Genç Yıldızları ve Ustaları başlıklı konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Usta sanatçılarla yeni kuşağın temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı kemancı Deniz Yakın, violonselci Beliz Güney, kontrbasçı Çağatay Yurt olacaktı. Sıra geldi. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Borusan Klasik.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yaklaşık bir saat boyunca tango müziği konuşup, hepsi birbirinden değerli, özel kayıtlar, tarihi kayıtlarla oluşan tangolar dinleyeceğiz. Yanımda çok değerli bir dostum var, TRT Ankara Radyosu'ndan beri tanıdığım Ali Işıklı. Hoş geldin Ali.
1: Hoş bulduk Neşe Hanım.
0: Biz 2024 yılında yapmışız bir program.
1: Evet.
0: Ondan sonra biz yurt dışına gidiyoruz demiştin ve veda etmiştin, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Ama 2 yıl sonra bir tango programından sonra bana mesaj yazdın. Ben döndüm diye çok sevindim gerçekten. Çok kısacık nasıl geçti bu, o 2 yıl söz etmek ister misin?
1: Evet, bir değişik bir iş fırsatı yakalamıştık. Sonra ailece bir gitme kararı aldık. 2 boyunca orayı deneyimledik. İşte memleketten de yani temelli ayrıldığımızı düşünüyorduk ama kopamamışız aslında.
0: Döndünüz.
1: 2 sene sonra memlekete dönüş yaptık. Ondan sonra bir tango programıyla gittik. Bir tango programıyla da tekrar
0: Evet,
1: merhaba
0: evet,
1: dedik
0: evet,
1: ülkemize.
0: Evet, hep birlikte hoş geldiniz diyelim. Ali bir mühendis aslında,
1: Evet.
0: değil mi? Elektronik mühendisi,
1: Evet.
0: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, değil mi? Mühendislik
1: Doğru.
0: Fakültesi. Yıllarca burada çalıştı, değil mi?
1: Evet.
0: Alanında. Ama zaten öğrenciliğinden beri tango büyük tutkusu.
1: Evet.
0: Hem dinlemek hem her türlüsü, değil mi? Tango
1: Evet.
0: müziği.
1: Değişik bir şey. Hani Mersin'den çıkıp Ankara'ya gelen 17 yaşında bir çocuktum aslında. Sonra üniversitede dansla tanıştım. Hacettepe işte Danslar Kulübü'nün ilk kurucularından da diyebilirim. İşte buradan bir vefa borcumuzu da göndermek isterim ve rahmetle anmak isterim. Didem Dinçer'den ilk öğretmenim de. O kulübün kuruculuğuna da ön ayak olmuştu. Onun yani o kulüp faaliyetine başladıktan yaklaşık bir sene sonra da katılan ve işte devam etme kararı alan arkadaşlarla beraber o kulübü devam ettirdik öğrencilik hayatımız boyunca. Öyle bir dans merakı, sonra birden tango ile tanışma, müziğine olan tutku, dansına olan tutku derken sonra radyo programları
0: Evet,
1: silsilesi.
0: Radyo programlarına kadar vardı o
1: Evet.
0: tutku. Biz birlikte 3,5 yıl, değil mi? Üç
1: 3,5 yıl.
0: buçuk yıl program yaptık aynı dönemde. Şimdi başta söz ettim, çok güzel kayıtlar getirmiş. Bunlar özenle seçilmiş gerçekten.
1: Evet.
0: İlkinden başlayalım. Sana bırakıyorum sözü.
1: Evet. Bu çok ilginç bir parça. Aslında bir film için bestelenmiş. Adios Buenos Aires, Doce Tangos diye. Ben merak ettim. Bunun CD'sini getirtmiştim. Ve ilk parçayı dinlediğimde aa ne ilginç parça demiştim. Ve işte tango gecelerinde, milongalarda, DJ'lik de yaptığım için bir gece deneyeyim dedim. Zaten biraz sonra sevgili dinleyenlerimiz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Böyle inişleri çıkışları gerçekten ironik bir parça. Luis Borda ve orkestrası seslendiriyor. Ironia del Salon.

0: Umarım siz de radyolarınız başında en az bizler kadar keyif almışsınızdır ve sizleri de cezbetmiştir. Bu parçayı Türkiye'de milongalarda ilk çalan kişiyim diye düşünüyorum. Çünkü yani bu dışarıdan gelen bir geri beslemeydi ve gittiğim işte yurt dışındaki, yurt içindeki diğer mekanlarda da bunu çaldığımda böyle insanlar önce bir tedirgin oluyorlar, şaşkınlık geçiriyorlar ama ondan sonra büyük bir keyifle dans ediyorlar. İsterseniz bu keyfi de yine biz sinema müziğiyle başlattık. İsterseniz yine teması sinemalar olan bir tango dinleyelim. Ne dersiniz Neşe Hanım?
1: Tabii, film müziği anladım bu.
0: Aslında şey, o filmlerde olduğu gibi aslında direkt çevirisi. Como en las películas.
1: Evet, orkestra.
0: Fabio Aguirre orkestrası eşliğinde solist Raul Lavie seslendiriyor.

0: Sırada çok tarihi bir kayıt var. Orhan Afşar Tango Orkestrası. Orhan Afşar sanıyorum ilk değil mi bizim orkestralardan?
1: Evet.
0: Bu kayıt şu nedenle çok özel, bir sunumu da çok özel.
1: Evet. Yani bizim aslında biz radyocuların, ben kendimi de müsaadeniz olsun ufa sokmak
0: Tabii elbette,
1: istiyorum.
0: elbette.
1: Biz radyocuların duayeni Selçuk Kaskan.
0: Evet, evet. İstanbul Radyosu.
1: Evet, İstanbul Radyosu. Çok kendine has şairane sunumları. Yani sunumları var, sadece tango müziğinde değil. Latin müzikleri, Latin ezgileri ve bunları bizzat seslendirmişliği de var. İspanyolca bilmemesine rağmen anlatılan o ki Orhan Avşar doğru entonasyonu yapabilmesi için ona işte o kelimelerin doğru okunuşunu anlatmışlığı var diye dinlemiştim ben yine rahmetli Sabahattin Özbaş hocamızdan.
0: Evet, bu tangonun anonsunu Selçuk Kaskan yapıyor.
1: Evet.
2: İsmini ilk defa meşhur Inutil tangosu ile bizlere işittiren Tito Ribeiro'nun birkaç eseri daha elimize geçti. Şimdi dinleyeceğiniz Cosas de Tango da bu güzel örneklerden biridir. Güfteci aşkına bir tangonun sebep olduğunu ileri sürüyor. Halbuki bendeniz acizane, aşkın esas, tangonun ise sadece bir bahane olduğunu iddia edeceğim. Kimin haklı olduğunun tefrikini de takdirinize bırakıyorum aziz dinleyiciler.

0: Y a lo lejos el gemir de un bandoneón.
1: İstanbul Radyosu Tango Orkestrası'ndan, Orhan Afşar Tango Orkestrası'ndan Cosas de Tango'yu dinledik. Ali Işıklı'yla sohbetimize ve tango dinlemeye devam ediyoruz. O kadar çok tango seçmiş ki sevgili Ali. Yani çok fazla konuşmadan hep tangolara yer vermek istiyorum gerçekten. Sıradaki tek çalacağımız bir tango değil mi?
2: Evet evet. O da yine aslında orkestraları günümüz tango orkestralarından seçtim. Bizden sonra işte bayrağı devralan tango programı yapan arkadaşlarım var. İşte onları dinliyorum ara sıra. İşte geleneksel tangoları falan çalıyorlar. Ama bu yeni nesil tango orkestralarından da çok kıymetli, çok lezzetli eserler var. İstedim ki onlardan bir demet hazırlayalım. Birazcık farklı olsun. Bu dinleyeceğimiz orkestrada geleneksel tangoları çok farklı bir müzikal anlayışla seslendiriyorlar. Poema diye bir tango var. Francisco Canaro'nun. Biraz önce aslında Selçuk Kaskan'ın da anlattığı şekliyle Canaro ailesinden Francisco Canaro'nun bestesiyle ünlenmiş çok böyle tipik bir teması var ve çok naif bir tango, çok böyle duygusal bir tango. Bunu çaldığınızda böyle tango geceleri yumuşayıveriyor birden, böyle salonun atmosferi birden yumuşayıveriyor. Ama bu orkestra onu birazcık daha farklı bir tınıyla ve düzenlemeyle seslendirmiş. Umarım dinleyicilerimiz beğenirler. Orkestra Tipica Andariega seslendiriyor Poema.

0: sırada çok tango var ama ben buradayken vardı değil mi? Tango kulüpleriniz vardı, tango okullarınız vardı daha doğrusu.
1: Evet.
0: Onlara devam etmeyi düşünüyor musun döndükten sonra?
1: Elbette yani uzak kalmak çok olası görünmüyor. Hayatımızın çok merkezinde bir yerde yer alıyor tango. Ama hani daha yeni geldik işte ne yazık ki benim arşivimde şu anda bir konteynerin içerisinde Türkiye'ye ulaşmayı bekliyor. Arkadaşlar da çağırıyorlar sağ olsunlar gelip milongalarda çalar mısın, DJ'lik yapar mısın diye. Ben de şey diyorum işte Eylül'ün ortasından sonra arşivim geldiğinde umarım başına bir şey gelmemiştir. Tekrar çalmaya başlayabiliriz ama Ankara aslında son yıllarda bayağı hareketlendi. Neredeyse her gece bir tango gecesi, bir milonga var. İşte üniversitelerin hepsinde tango kulüpleri, işte dans kulüpleri olarak kurulmuş. Orada işte arkadaşlarım gidip ders veriyorlar, kulüp faaliyetlerini yürütüyor. Aslında tango nasıl diyeyim? Tango dünyasının içerisinde neredeyse genç ve dinamik bir şeye sahibiz aslında. Komüniteye sahibiz.
0: Senin de özel olarak bayağı bir arşivin var değil mi? Çok yüklü bir arşiv diye düşünüyorum.
1: Evet işte hem TRT zamanında işte Orhan Avşar'ın kayıtlarına ulaşma fırsatı buldum. Ne diyebilirim? 98 99 yılında 1999 yılında başladım tangoya. O günden bugüne de işte CD olsun, plak olsun toplamaya gayret ediyorum. Hatta çok da ilginç bir şeyim oldu burada bir sahafta. İsterseniz şu iki tangoyu anons edelim. Ondan sonra onu
0: Evet.
1: paylaşalım.
0: Evet, bu iki tangoyu sen anons eder misin?
1: Evet, şimdi Orkestra Tipica Sanssouci'yi iki tangoda dinliyoruz. İlk önce Hamas Retornas, onun ardından da tango dünyasının en ünlü piyanistlerinden Osmar Maderna için yapılmış özel bir düzenleme. Radyolarınızda olacak, Kristal.

0: Bir hikayemiz vardı değil mi?
1: Çok ilginç bir Canaro tangosunu arıyordum yıllar önce. Bir tane CD'de basılmış. O CD'nin ikinci eli de o zamanlar bile 150-200 dolardan satılıyordu. Sonra bir gün Zafer Çarşısı'nda işte o meşhur plakçı abimizin dükkanında işte plakları karıştırırken işte taş plaklar var. Ondan sonra Seyhan Hanım'ın taş plakları, şunlar bunlar falan. Sonra birden mucize gibi o aradığım tangonun taş plağını buldum. Elime düştü. Şimdi böyle tuttum, bir elim titremeye başladı. Sonra dedim ki yani bunun CD'si 200 dolarsa şimdi bakalım kaç para isteyecek benden Gürkan abi dedim. Gürkan abinin yanına gittim. İşte Seyhan Hanım'ın tangoları varsayalım ki işte günümüzün 250 lirası, 300 lirası falan dedi. Baktı baktı, yabancı tango CD şeyi dedi, taş plağı 10 lira versen yeter dedi.
0: Şans
1: Aynen,
0: olmuş gerçekten. Onlar da repertuara
1: öyle.
0: katıldı.
1: Evet, aynen öyle
0: Arşive
1: duruyor.
0: katıldı. Evet.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi arşivden iki parça daha var, değil mi?
1: Evet.
0: Pablo Valle altılısı.
1: Evet.
0: Neler söylersin bu tangolarla
1: Evet,
0: ilgili?
1: önce bir Valsesito dinleyeceğiz. Lagrimas y Sonrisas. Onun arkasından ise çok ilginç bir düzenleme. Japon ezgileriyle süslenmiş bir tango.
0: Evet, samurai.
1: Samurai,
0: Evet.
1: evet.
0: Onun da bir sunuşu var değil mi?
1: Evet,
0: Japonca bir sunuş
1: aynen
0: var. Tabii Japon radyosu olunca onun sunuşu da
1: öyle.
0: gerçekten çok özel bir kayıt.
1: Evet, çok ilginç. Bakalım dinleyicilerimiz beğenecekler mi?

0: Bu haftaki konuğum Ali Işıklı'nın birbirinden güzel kayıtlarını dinliyoruz. Sırada iki tane daha var. Ben bu Rustico'yu çok beğendim. Çalacağımız ikinci tango. Birincisinden başlayarak anonsumu yapar mısın lütfen?
1: Evet, yine iki yeni tango orkestrası. Siempre Tango Orkestrası'ndan ilk önce Biento Solo adlı tangoyu dinleyeceğiz. Sonra Tango Bardo'nun Rustico albümünden De Floreo.

0: Son olarak Tango Bardo Orkestrası'ndan De Floreo'yu dinledik. Ali Işıklı'yla artık sohbetimizin sonuna geliyoruz. Çok özel bir parça var. Ciao Bella.
1: Evet.
0: Bu galiba milonga tarzında, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet. O da yine yeni dönem tango orkestralarından bir tanesinin düzenlemesi. Bildiğimiz Ciao Bella'nın düzenlemesini yapmışlar. Yine parçadaki güzellikleri dinleyenlerimize bırakalım ama bir gece Ottu Vişnelik tesislerinde işte Milonga'da, Havuzbaşı Milongası'nda yine DJ'lik yapıyorum. 7 ya da 8 yaşlarında bir kız çocuğu geldi. Ben dedi bir şarkı isteyebilir miyim dedi.
0: İstek geldi.
1: İstek geldi. Ondan sonra tabii ki dedim. Hani ben böyle tango beklerken falan Ciao Bella dedi. Çalar mısınız dedi. Yani 7-8 yaşındaki çocuğun Ciao Bella'yı bilmesine mi şaşırayım?
0: Evet, ilginç.
1: Ondan sonra ne yapayım, ne edeyim falan diye düşünürken birden bu milonga aklıma geldi. Dedim çalacağım ama işte o bir ritüeli var tango gecelerinin, işte iki tango bir milonga, iki tango bir vals şeklinde böyle bir akışta gider. Dedim birazcık bekleteceğim seni ama söz veriyorum çalacağım sana dedim. Ve işte Ciao Bella'yı çaldım. Yani orası da böyle gece ikiye bölünüyor. Bir oranın müdavimleri var. Normal işte vişnelik tesislerine geliyorlar işte keyifli vakit geçirmek için. Bir de milongaya katılan tangocular var. Ama o parça çalınca bütün vişnelik tesisi birden böyle el çırpmaya, şarkıları söylemeye başladılar. Bayağı keyifli oldu.
0: Evet, ben de dinledim. Gerçekten çok güzel. Belki de çaldığımız parçaların en uzunu.
1: Evet.
0: En son parça olarak onu seçtik. Ciao Bella'yı milonga tarzında dinliyoruz
1: Evet.
0: Son olarak. Ali'cim çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için.
1: Evet.
0: Tekrar hoş geldiniz diyorum ülkemize uzunca bir aradan sonra. Başarılar diliyorum yeni tango okulunda da.
1: Çok çok teşekkürler. Yani bundan daha güzel bir hoş geldin olamazdı herhalde.
0: Öyle mi? Çok mutlu oldum.
1: Çok ne yaparız ne ederiz acaba falan diye düşünürken birden hadi işte Perşembe kayıt yapacağız falan dediğinizde bayağı böyle bir mutlu olmuştum.
0: Ben de yani bir eski bir dostla karşılaşmak gerçekten çok güzeldi.
1: Evet.
0: Her zaman beklerim bundan sonra yeni tangolarla arşivin de geldiğinde.
1: Evet, dinleyenlerimizi de birazcık meraklandıralım.
0: Evet.
1: Ondan sonra tekrar bir tango programında onlarla buluşmak üzere diyelim.
0: Evet. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği Festivalin Genç Yıldızları ve Ustaları başlıklı konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Usta sanatçılarla yeni kuşağın temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı kemancı Deniz Yakın, violonselci Beliz Güney, kontrbasçı Çağatay Yurt olacaktı. Sıra geldi. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısında yine birlikteyiz.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği Festivalin Genç Yıldızları ve Ustaları başlıklı konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Usta sanatçılarla yeni kuşağın temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı kemancı Deniz Yakın, violonselci Beliz Güney, kontrbasçı Çağatay Yurt olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu, tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye, siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle son.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Susan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği Festivalin Genç Yıldızları ve Ustaları başlıklı konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Usta sanatçılarla yeni kuşağın temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı kemancı Deniz Yakın, violonselci Beliz Güney, kontrbasçı Çağatay Yurt olacaktı. Sıra geldi. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

Viyolonsel sanatçısı, oda müzikçisi, koro şefi, eğitmen, İstanbul Radyosu Tonmeisterlerinden Muhittin Sada'yı saygıyla anıyoruz. 16 Eylül 1900 yılında İzmir'de doğan Muhittin Sadak, San Josef ve Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördü, kendi kendine viyolonsel çalmayı öğrendi. Bütün ömrünce Türkiye'de çok sesli müziğin tanıtılmasına çalışan Sadak, 1920'de ilk konserini verdi. 1922'de İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitmenliğe başlayan Muhittin Sadak, konservatuarda ilk karma koroyu ve İstanbul Operası'nın çekirdeği olan İstanbul Şehir Korosu'nu kurdu ve yönetti. 1924'te ilk trio ve kuarteti de kuran sanatçı, 1946'da İstanbul Şehir Orkestrası'nın Cemal Reşit Rey yönetimindeki konserinde Türkiye'de ilk kez viyolonsel konçertosu çalan kişi oldu. İstanbul Radyosu'nda tonmeisterlik, çeşitli okullarda müzik öğretmenliği, İstanbul Operası'nda koro yönetmenliği yapan Muhittin Sadak, İstanbul Filarmoni Derneği'nin konserlerini de yönetti. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda meslektaşı Demirhan Altuğ'yla opera denemelerine girişen sanatçı, 1959-1960 sezonunda Şehir Tiyatrosu binasında Muhsin Ertuğrul'un da katkısıyla İstanbul'da opera etkinliklerine Toska Operası ile başladı. Muhittin Sadak'ın yönettiği Toska Operası'nın solisti, İstanbul Şehir Korosu'nda yetişen öğrencisi Leyla Gencer'di. Ülkemizde çok sesli müziğin gelişmesi ve benimsenmesi yolunda çalışmalarıyla dönemin önde gelen eğitimcileri arasında yer alan Muhittin Sadak'ın Musiki Nazariyatı başlıklı bir müzik kitabı vardır. Piyanist Gülseren Sadak'ın babası olan Muhittin Sadak, 16 Eylül 1982'de İstanbul'da yaşama veda etti.

0: Korsan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği Festivalin Genç Yıldızları ve Ustaları başlıklı konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim, ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Usta sanatçılarla yeni kuşağın temsilcilerini aynı sahnede buluşturan bu özel konserde ülkemizin gelecek vadeden hangi 3 başarılı genç müzisyeni ustalarla aynı sahneyi paylaşacak sorusunun yanıtı kemancı Deniz Yakın, violonselci Beliz Güney, kontrbasçı Çağatay Yurt olacaktı. Sıra geldi, sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Sıla Nurcan Kösecik ve Sibel Dikiciğer. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

Borusan Klasik. Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

0: fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te Tantanalı Huşu'nun hazırladığı fanfar reverans panzehiri dinlediniz.
1: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
2: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com. müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Julian Bream. 20. yüzyılın en büyük klasik gitaristlerinden biri olan Julian Bream, 1933'te Londra'da doğdu. Amatör bir müzisyen olan babasından ilham alarak gitar çalmaya başladı. Klasik gitarın dışında lafta enstrümanının savunucusu olan Bream, laftayı kamuoyunun dikkatine sundu. Rönesans ve barok lafta geleneğini de yeniden canlandırmaya yardımcı oldu. Kraliyet Müzik Koleji'nde piyano ve kompozisyon eğitimi alma fırsatı bulan Bream, asıl enstrümanı olan gitarı büyük ölçüde kendi kendine öğrendi. 16 yaşında Wigmore Hall'de ilk konserini verdi. 1960 yılında kendisinin de laftacı olarak yer aldığı, dönem enstrümanları çalan Julian Bream Konsortu kurdu. Bu topluluk, Elizabeth dönemi müziğine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Dünyanın birçok yerinde kapsamlı turneler yapan Bream'in resitalleri oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Malcolm Arnold, Richard Rodney Bennett, Benjamin Britten, Toru Takemitsu, Michael Tippett, William Walton ve Peter Maxfield Davies de dahil olmak üzere birçok besteci Bream'e eserler ithaf etmiştir. Britten'ın Nocturnal adlı eseri, klasik gitar repertuarının en ünlü parçalarından biridir ve özellikle Bream düşünülerek yazılmıştır. Çok sayıda kayıt yapan ünlü gitarist, toplam 4 Grammy ödülü kazandı. 60 yıllık konser ve kayıt kariyerine sahip olan Julian Bream, Segovia'nın klasik gitarı modern bir konser enstrümanı olarak kabul ettirmesinden sonra uluslararası bir kariyer inşa eden ilk sanatçılardan biriydi. Klasik tarzın en iyi temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İngiliz gitarist Julian Bream, 14 Ağustos 2020 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Korsan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
0: Mutfak dedikodusu.
2: Yetenekli genç bir kemancının Paganini'nin birinci keman konçertosunu muhteşem bir şekilde seslendirdiği bir konserde coşkulu alkışlar dindiğinde ünlü kemancı Grimio yanındaki arkadaşına dönerek "Çok etkileyici ama Mozart çalabiliyor mu?" diye sormuş. Hayfetz'in Carnegie Hall'daki konserinde ara verildiğinde kemancı Misha Elman, piyanist Leopold Godowski'ye dönerek "Vay canına, burası çok sıcak" demiş. Godowski ise "Piyanistler için değil, kemancılar için olabilir" diye yanıt vermiş. Albert Einstein, "Eğer bilim insanı olmasaydım müzisyen olurdum. Müziksiz bir hayat benim için düşünülemez. Hayallerimi müzikle yaşıyorum. Hayatımı müzik açısından görüyorum" demiş.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'la lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Mozart'ı zehirlediğime dair saçma söylentinin gerçeklikle ilgisi olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunu benim yaptığımı dünyaya söylemek sadece bir kin. Antonio Salieri.

Antonio Salieri kadar kötü bir üne sahip çok az besteci vardır. Dedikoduları biliyorsunuz. Dedikodulara göre Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart'ı zehirleyen besteci. Bu söylenti Peter Schaeffer'ın Amadeus oyunu ve ardından gelen film uyarlaması sayesinde başladı ve böyle de yayıldı. Olağanüstü güzel bir oyun ve mükemmel bir filmdi ama gerçek şu ki Salieri Mozart'ı öldürmedi.

Müzik dünyasında dolaşan dedikoduları bir kenara bırakırsak Salieri ve Mozart çeşitli siparişler için çekişme halinde olan çağdaşlardı. Ancak aralarındaki yarışın boyutu büyük ölçüde abartılmıştır. Salieri kimdi? Salieri operaları, senfonileri ve oda müziğiyle tanınan klasik dönemin önde gelen yetenekli bir İtalyan bestecisiydi. Müziğe erken yaşta yatkınlık gösterdi. Yeteneğini fark eden ailesi onu yerel müzisyenlerden ders almaya yönlendirdi. Salieri 16 yaşındayken Venedik'e taşındı ve burada ünlü İtalyan kemancı ve besteci Tartini ile çalıştı. Venedik'te geçirdiği süre boyunca kemancı ve besteci olarak yeteneklerini geliştirdi. Viyana'nın müzik çevresinin dikkatini çekti. 1766'da Viyana'ya gitti ve burada Christoph Willibald Gluck'un rehberliğinde müzik eğitimine devam etti. Viyana, Salieri'nin gelişen kariyeri için verimli bir zemin oldu ve kısa sürede şehrin müzik sahnesinde önemli bir isim haline geldi Salieri.

Salieri'nin yeteneği ve özverisi onu 1788'de saray bestecisi olarak İmparator 2. Joseph'in himayesine girmesini sağladı. Bu prestijli pozisyon Salieri'ye büyük beğeni toplayan operalar bestelemesinde kaynak ve destek sağladı. Operaları Avrupa genelindeki tiyatrolarda sahnelendi. Bu da Salieri'nin dönemin önde gelen bestecilerinden biri olarak ününü pekiştirdi. Ayrıca en iyi ve en çok aranan öğretmenlerden biri olarak ün yapmıştı. Beethoven'ın farklı zamanlarda da olsa ondan ders aldığını biliyoruz. Liszt, Schubert, Hummel, Czerny ve Meyerbeer de öğrencileri arasındaydı. Operaları Avrupa genelindeki tiyatrolarda sahnelendi. Bu da Salieri'nin dönemin önde gelen bestecilerinden biri olarak ününü pekiştirdi. Ayrıca en iyi ve en çok aranan öğretmenlerden biri olarak ün yapmıştı. Beethoven'ın farklı zamanlarda da olsa ondan ders aldığını biliyoruz. Liszt, Schubert, Hummel, Czerny ve Meyerbeer de öğrencileri arasındaydı.

Kariyerini dostluklar üzerine kurduğu için en büyük müzik diplomatı olarak tanımlanan Salieri, opera eserlerinin yanı sıra senfoniler, konçertolar ve oda müziği eserleri de dahil olmak üzere çok sayıda enstrümantal eser bestelemiştir. Bestelerinde genellikle Mozart düzeyinde bir deha sezilemezken, melodik zarafet, armonik zenginlik ve ustaca orkestrasyonlarıyla öne çıkar ve klasik dönem tarzını yansıtır. Salieri zamanında operaları ve dini müzikleriyle ünlü, ancak günümüzde enstrümantal eserleriyle daha az tanınan İtalyan bir besteci ve orkestra şefidir.

Salieri son yıllarında da üretken bir şekilde beste yapmaya ve Viyana müzik camiasında etkili bir isim olmaya devam etti. Ludwig van Beethoven ve Franz Schubert gibi yeni nesil bestecilere akıl hocalığı yaparak klasik müziğin gelişiminde kalıcı bir rol oynadı. Antonio Salieri 7 Mayıs 1825'te Viyana'da hayata veda etti ve geride bugün bile takdir görmeye ve icra edilmeye devam eden zengin ve çeşitli eserler bıraktı. Mozart'la ilişkisi etrafında dönen tartışmalara rağmen Salieri'nin müzik dünyasına katkıları yeteneğinin ve özverisinin bir kanıtı olarak varlığını sürdürmektedir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızda müzik eksik olmasın efendim.

0: En prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizle Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.
1: Borusan Klasik.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yaklaşık bir saat boyunca tango müziği konuşup, hepsi birbirinden değerli, özel kayıtlar, tarihi kayıtlarla oluşan tangolar dinleyeceğiz. Yanımda çok değerli bir dostum var, TRT Ankara Radyosu'ndan beri tanıdığım Ali Işıklı. Hoş geldin Ali.
1: Hoş bulduk Neşe Hanım.
0: Biz 2024 yılında yapmışız bir program.
1: Evet.
0: Ondan sonra biz yurt dışına gidiyoruz demiştim ve veda etmiştim, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Ama 2 yıl sonra bir tango programından sonra bana mesaj yazdın. Ben döndüm diye çok sevindim gerçekten. Çok kısacık nasıl geçti bu, o 2 yıl söz etmek ister misin?
1: Evet, bir değişik bir iş fırsatı yakalamıştık. Sonra ailece bir gitme kararı aldık. 2 boyunca orayı deneyimledik. İşte memleketten de yani temelli ayrıldığımızı düşünüyorduk ama kopamamışız aslında.
0: Döndünüz.
1: 2 sene sonra memlekete dönüş yaptık. Ondan sonra bir tango programıyla gittik. Bir tango programıyla da tekrar
0: Evet,
1: merhaba
0: evet,
1: dedik
0: evet,
1: ülkemize.
0: Evet. Evet, hep birlikte hoş geldiniz diyelim. Ali bir mühendis aslında,
1: Evet.
0: değil mi? Elektronik mühendisi, Hacettepe
1: Evet.
0: Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, değil mi? Mühendislik
1: Doğru.
0: Fakültesi. Yıllarca burada çalıştı, değil mi?
1: Evet.
0: Alanında. Ama zaten öğrenciliğinden beri tango büyük tutkusu.
1: Evet.
0: Hem dinlemek hem her türlüsü, değil mi, tango müziği?
1: Evet. Değişik bir şey. Hani Mersin'den çıkıp Ankara'ya gelen 17 yaşında bir çocuktum aslında. Sonra üniversitede dansla tanıştım. Hacettepe işte Danslar Kulübü'nün ilk kurucularından da diyebilirim. İşte buradan bir vefa borcumuzu da göndermek isterim ve rahmetle anmak isterim. Didem Dinçer'den ilk öğretmenimdi. O kulübün kuruculuğuna da ön ayak olmuştu. Onun yani o kulüp faaliyetine başladıktan yaklaşık bir sene sonra da katılan ve işte devam etme kararı alan arkadaşlarla beraber o kulübü devam ettirdik öğrencilik hayatımız boyunca. Öyle bir dans merakı, sonra birden tango ile tanışma, müziğine olan tutku, dansına olan tutku derken sonra radyo programları
0: Evet,
1: silsilesi.
0: evet, evet. Radyo programlarına kadar vardı o
1: Evet.
0: tutku. Biz birlikte 3,5 yıl, değil mi? Üç
1: 3,5
0: buçuk
1: yıl.
0: yıl program yaptık aynı dönemde. Şimdi başta söz ettim, çok güzel kayıtlar getirmiş. Bunlar özenle seçilmiş gerçekten.
1: Evet.
0: İlkinden başlayalım. Sana bırakıyorum sözü.
1: Evet. Bu çok ilginç bir parça. Aslında bir film için bestelenmiş. Adios Buenos Aires, Dos Tangos diye. Ben merak ettim. Bunun CD'sini getirtmiştim. Ve ilk parçayı dinlediğimde ne ilginç parça demiştim. Ve işte tango gecelerinde, milongalarda, DJ'lik de yaptığım için bir gece deneyeyim dedim. Zaten biraz sonra sevgili dinleyenlerimiz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklar. Böyle inişleri çıkışları gerçekten ironik bir parça. Luis Borda ve orkestrası seslendiriyor. Ironia del Salon.

0: Umarım siz de radyolarınız başında en az bizler kadar keyif almışsınızdır ve sizleri de cezbetmiştir. Bu parçayı Türkiye'de milongalarda ilk çalan kişiyim diye düşünüyorum. Çünkü yani bu dışarıdan gelen bir geri beslemeydi ve gittiğim işte yurt dışındaki, yurt içindeki diğer mekanlarda da bunu çaldığımda böyle insanlar önce bir tedirgin oluyorlar, şaşkınlık geçiriyorlar ama ondan sonra büyük bir keyifle dans ediyorlar. İsterseniz bu keyfi de yine biz sinema müziğiyle başlattık. İsterseniz yine teması sinemalar olan bir tango dinleyelim. Ne dersiniz Neşe Hanım?
1: Tabii, film müziği anladım bu.
0: Aslında şey, o filmlerde olduğu gibi aslında direkt çevirisi. Como en las películas.
1: Evet, orkestra.
0: Fabio Aguirre orkestrası eşliğinde solist Raul Lavi seslendiriyor.

0: sırada çok tarihi bir kayıt var. Orhan Afşar Tango Orkestrası. Orhan Afşar sanıyorum ilk değil mi bizim orkestralardan?
1: Evet.
0: Bu kayıt şu nedenle çok özel, bir sunumu da çok özel.
1: Evet, evet. Yani bizim aslında, biz radyocuların, ben kendimi de müsaadeniz o sınıfa sokmak
0: tabii, elbette,
1: istiyorum.
0: Tabii elbette, elbette.
1: Biz radyocuların duayeni Selçuk Kaskan.
0: Evet, evet, İstanbul Radyosu.
1: Evet, İstanbul Radyosu. Çok kendine has şairane sunumları. Yani sunumları var, sadece tango müziğinde değil. Latin müzikleri, Latin ezgileri ve bunları bizzat seslendirmişliği de var. İspanyolca bilmemesine rağmen anlatılan o ki Orhan Avşar doğru entonasyonu yapabilmesi için ona işte o kelimelerin doğru okunuşunu anlatmışlığı var diye dinlemiştim ben yine rahmetli Sabahattin Özbaş hocamızdan.
0: Evet, bu tangonun anonsunu Selçuk Kaskan yapıyor.
1: Evet.
2: İsmini ilk defa meşhur Inutil tangosu ile bizlere işittiren Tito Ribeiro'nun birkaç eseri daha elimize geçti. Şimdi dinleyeceğiniz Cosas de Tango da bu güzel örneklerden biridir. Güfteci aşkına bir tangonun sebep olduğunu ileri sürüyor. Halbuki bendeniz acizane, aşkın esas, tangonun ise sadece bir bahane olduğunu iddia edeceğim. Kimin haklı olduğunun tefrikini de takdirinize bırakıyorum aziz dinleyiciler.

0: beso que se muerde un juramento y a lo lejos el gemir de un bandoneón.
1: İstanbul Radyosu Tango Orkestrası'ndan, Orhan Afşar Tango Orkestrası'ndan Cosas de Tango'yu dinledik. Ali Işıklı'yla sohbetimize ve tango dinlemeye devam ediyoruz. O kadar çok tango seçmiş ki sevgili Ali. Yani çok fazla konuşmadan hep tangolara yer vermek istiyorum gerçekten. Sıradaki tek çalacağımız bir tango değil mi?
2: Evet evet. O da yine aslında orkestraları günümüz tango orkestralarından seçtim. Bizden sonra işte bayrağı devralan tango programı yapan arkadaşlarım var. İşte onları dinliyorum ara sıra. İşte geleneksel tangoları falan çalıyorlar. Ama bu yeni nesil tango orkestralarından da çok kıymetli, çok lezzetli eserler var. İstedim ki onlardan bir demet hazırlayalım. Birazcık farklı olsun. Bu dinleyeceğimiz orkestrada geleneksel tangoları çok farklı bir müzikal anlayışla seslendiriyorlar. Poema diye bir tango var. Francisco Canaro'nun. Biraz önce aslında Selçuk Kaskan'ın da anlattığı şekliyle Canaro ailesinden Francisco Canaro'nun bestesiyle ünlenmiş çok böyle tipik bir teması var ve çok naif bir tango, çok böyle duygusal bir tango. Bunu çaldığınızda böyle tango geceleri yumuşayıveriyor birden, böyle salonun atmosferi birden yumuşayıveriyor. Ama bu orkestra onu birazcık daha farklı bir tınıyla ve düzenlemeyle seslendirmiş. Umarım dinleyicilerimiz beğenirler. Orkestra Tipica Andariega seslendiriyor Poema.

0: Sırada çok tango var ama ben buradayken vardı değil mi? Tango kulüpleriniz vardı, tango okullarınız vardı daha
1: Evet,
0: doğrusu.
1: evet.
0: Onlara devam etmeyi düşünüyor musun döndükten sonra?
1: Elbette yani uzak kalmak çok olası görünmüyor. Hayatımızın çok merkezinde bir yerde yer alıyor tango. Ama hani daha yeni geldik işte, ne yazık ki benim arşivimde şu anda bir konteynerin içerisinde Türkiye'ye ulaşmayı bekliyor. Arkadaşlar da çağırıyorlar sağ olsunlar. Gelip milongalarda çalar mısın, DJ'lik yapar mısın diye. Ben de şey diyorum işte, Eylül'ün ortasından sonra arşivim geldiğinde umarım başına bir şey gelmemiştir. Tekrar çalmaya başlayabiliriz ama Ankara aslında son yıllarda bayağı hareketlendi. Neredeyse her gece bir tango gecesi, bir milonga var. İşte üniversitelerin hepsinde tango kulüpleri, işte dans kulüpleri olarak kurulmuş. Orada işte arkadaşlarım gidip ders veriyorlar. Kulüp faaliyetlerini yürütüyor. Aslında tango, nasıl diyeyim, tango dünyasının içerisinde neredeyse genç ve dinamik bir şeye sahibiz aslında. Komüniteye sahibiz.
0: Senin de özel olarak bayağı bir arşivin var değil mi? Çok yüklü bir arşiv diye düşünüyorum.
1: Evet işte hem TRT zamanında işte Orhan Avşar'ın kayıtlarına ulaşma fırsatı buldum. Ne diyebilirim? 98-99 yılında, 1999 yılında başladım tangoya. O günden bugüne de işte CD olsun, plak olsun toplamaya gayret ediyorum. Hatta çok da ilginç bir şeyim oldu burada bir sahafta. İsterseniz şu iki tangoyu anons edelim, ondan sonra onu
0: Evet.
1: paylaşalım.
0: Evet, bu iki tangoyu sen anons eder misin?
1: Evet, şimdi Orkestra Tipica Sanssouci'yi iki tangoda dinliyoruz. İlk önce Hamas Retornas, onun ardından da tango dünyasının en ünlü piyanistlerinden Osmar Maderna için yapılmış özel bir düzenleme radyolarınızda olacak, Kristal.

0: Bir hikayemiz vardı, değil mi?
1: Çok ilginç bir Canaro tangosunu arıyordum yıllar önce. Bir tane CD'de basılmış. O CD'nin ikinci eli de o zamanlar bile 150-200 dolardan satılıyordu. Sonra bir gün Zafer Çarşısı'nda işte o meşhur plakçı abimizin dükkanında işte plakları karıştırırken işte taş plaklar var. Ondan sonra Seyhan Hanım'ın taş plakları, şunlar bunlar falan. Sonra birden mucize gibi o aradığım tangonun taş plağını buldum. Elime düştü. Şimdi böyle tuttum, bir elim titremeye başladı. Sonra dedim ki yani bunun CD'si 200 dolarsa şimdi bakalım kaç para isteyecek benden Gürkan abi dedim. Gürkan abinin yanına gittim. İşte Seyhan Hanım'ın tangoları varsayalım ki işte günümüzün 250 lirası, 300 lirası falan dedi. Baktı baktı, yabancı tango CD şeyi dedi, taş plağı 10 lira versen yeter dedi.
0: Şans
1: Aynen,
0: olmuş gerçekten. Onlar da repertuara
1: evet,
0: katıldı.
1: aynen öyle
0: Arşive
1: duruyor.
0: katıldı. Evet.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi arşivden iki parça daha var, değil
1: Evet.
0: mi? Pablo Valle altılısı.
1: Evet.
0: Neler söylersin bu tangolarla
1: Evet,
0: ilgili?
1: önce bir Valsesito dinleyeceğiz. Lagrimas y Sonrisas. Onun arkasından ise çok ilginç bir düzenleme. Japon ezgileriyle süslenmiş bir tango.
0: Evet, samurai.
1: Samurai,
0: Evet.
1: evet.
0: Onun da bir sunuşu var, değil mi?
1: Evet,
0: Japonca bir
1: aynen
0: sunuş
1: öyle.
0: var. Tabii Japon radyosu olunca onun sunuşu da gerçekten çok özel bir kayıt.
1: Evet, çok ilginç. Bakalım dinleyicilerimiz beğenecekler mi?

0: Bu haftaki konuğum Ali Işıklı'nın birbirinden güzel kayıtlarını dinliyoruz. Sırada iki tane daha var. Ben bu Rustico'yu çok beğendim. Çalacağımız ikinci tango. Birincisinden başlayarak anonsunu yapar mısın lütfen?
1: Evet, yine iki yeni tango orkestrası. Siempre Tango Orkestrası'ndan ilk önce Biento Solo adlı tangoyu dinleyeceğiz. Sonra Tango Bardo'nun Rustico albümünden De Floreo.

0: Son olarak Tango Bardo Orkestrası'ndan De Floreo'yu dinledik. Ali Işıklı'yla artık sohbetimizin sonuna geliyoruz. Çok özel bir parça var. Ciao Bella.
1: Evet.
0: Bu galiba milonga tarzında,
1: evet,
0: değil mi?
1: evet. O da yine yeni dönem tango orkestralarından bir tanesinin düzenlemesi. Bildiğimiz Ciao Bella'nın düzenlemesini yapmışlar. Yine parçadaki güzellikleri dinleyenlerimize bırakalım ama bir gece Ottu Vişnelik tesislerinde işte Milonga'da, Havuzbaşı Milongası'nda yine DJ'lik yapıyorum. 7 ya da 8 yaşlarında bir kız çocuğu geldi. Ben dedi bir şarkı isteyebilir miyim dedi.
0: İstek geldi.
1: İstek geldi. Ondan sonra tabii ki dedim hani ben böyle tango beklerken falan Ciao Bella dedi. Çalar mısınız dedi. Yani 7-8 yaşındaki çocuğun Ciao Bella'yı bilmesine mi şaşırayım?
0: Evet, ilginç.
1: Ondan sonra ne yapayım, ne edeyim falan diye düşünürken birden bu milonga aklıma geldi. Dedim çalacağım ama işte o bir ritüeli var. Tango gecelerinin işte iki tango, bir milonga, iki tango, bir vals şeklinde böyle bir akışta gider. Dedim birazcık bekleteceğim seni ama söz veriyorum çalacağım sana dedim. Ve işte Ciao Bella'yı çaldım. Yani orası da böyle gece ikiye bölünüyor. Bir oranın müdavimleri var. Normal işte vişnelik tesislerine geliyorlar işte keyifli vakit geçirmek için. Bir de milongaya katılan tangocular var. Ama o parça çalınca bütün vişnelik tesisi birden böyle el çırpmaya, şarkıları söylemeye başladılar. Bayağı keyifli oldu.
0: Evet, ben de dinledim. Gerçekten çok güzel. Belki de çaldığımız parçaların en uzunu.
1: Evet.
0: En son parça olarak onu seçtik. Ciao Bella'yı milonga tarzında dinliyoruz evet. Son olarak. Ali'cim çok teşekkür ediyorum evet. Programa katıldığın için.
1: Evet.
0: Tekrar hoş geldiniz diyorum ülkemize uzunca bir aradan sonra. Başarılar diliyorum yeni tango okulunda da.
1: Çok çok teşekkürler. Yani bundan daha güzel bir hoş geldin olamazdı herhalde.
0: Öyle mi? Çok mutlu oldum.
1: Çok ne yaparız ne ederiz acaba falan diye düşünürken birden hadi işte perşembe kayıt yapacağız falan dediğinizde bayağı böyle bir mutlu olmuştum.
0: Ben de yani bir eski bir dostla karşılaşmak gerçekten çok güzeldi.
1: Evet.
0: Her zaman beklerim bundan sonra yeni tangolarla arşivin de geldiğinde.
1: Evet, dinleyenlerimizi de birazcık meraklandıralım.
0: Evet, evet.
1: Ondan sonra tekrar bir tango programında onlarla buluşmak üzere diyelim.
0: Evet. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

Viyolonsel sanatçısı, oda müzikçisi, koro şefi, eğitmen, İstanbul Radyosu Tonmeisterlerinden Muhittin Sada'yı saygıyla anıyoruz. 16 Eylül 1900 yılında İzmir'de doğan Muhittin Sadak, St. Joseph ve Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördü, kendi kendine viyolonsel çalmayı öğrendi. Bütün ömrünce Türkiye'de çok sesli müziğin tanıtılmasına çalışan Sadak, 1920'de ilk konserini verdi. 1922'de İstanbul Belediye Konservatuarı'nda eğitmenliğe başlayan Muhittin Sadak, konservatuarda ilk Karma Koro'yu ve İstanbul Operası'nın çekirdeği olan İstanbul Şehir Korosu'nu kurdu ve yönetti. 1924'te ilk trio ve kuarteti de kuran sanatçı, 1946'da İstanbul Şehir Orkestrası'nın Cemal Reşit Rey yönetimindeki konserinde Türkiye'de ilk kez viyolonsel konçertosu çalan kişi oldu. İstanbul Radyosu'nda tonmeisterlik, çeşitli okullarda müzik öğretmenliği, İstanbul Operası'nda koro yönetmenliği yapan Muhittin Sadak, İstanbul Filarmoni Derneği'nin konserlerini de yönetti. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda meslektaşı Demirhan Altuğ'yla opera denemelerine girişen sanatçı, 1959-1960 sezonunda Şehir Tiyatrosu binasında Muhsin Ertuğrul'un da katkısıyla İstanbul'da opera etkinliklerine Toska Operası ile başladı. Muhittin Sadak'ın yönettiği Toska Operası'nın solisti, İstanbul Şehir Korosu'nda yetişen öğrencisi Leyla Gencer'di. Ülkemizde çok sesli müziğin gelişmesi ve benimsenmesi yolunda çalışmalarıyla dönemin önde gelen eğitimcileri arasında yer alan Muhittin Sadak'ın Musiki Nazariyatı başlıklı bir müzik kitabı vardır. Piyanist Gülseren Sadak'ın babası olan Muhittin Sadak, 16 Eylül 1982'de İstanbul'da yaşama veda etti.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Perdedeki Notalar programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün programımızın konuğu Odyssey film müziği albümü tabii ki. Ünlü film müziği bestecisi Ludwig Göransson'un eşsiz bir albümü. Kendisinin de Christopher Nolan'la üçüncü işbirliği, daha önce Tenet ve Oppenheimer'da beraber çalışmışlardı. Çok özel bir albüm. Filme gittiyseniz, müziklerini dinlediyseniz zaten bu eşsiz albümdeki bazı nüansları belki fark ettiniz. Christopher Nolan, Göransson'a film müziğinde orkestra kullanmaması talimatını vermiş. Göransson daha önce Time dergisine şunları söylemiş: "O zamanlar orkestra diye bir şey yoktu. Bu hem bir meydan okumaydı hem de benzersiz bir şey yaratmak için bir fırsattı." Film bronz çağında geçtiği için Nolan, Göransson'a bronzu tematik bir unsur olarak kullanmasını önermiş. Göransson çeşitli boyutlarda 35 bronz gong kiralamış ve onlarla denemeler yapmış. Duvarlara, korkuluklara, dışarıda bulabildiği her şeye, hurda metallere veya klima ünitelerine vurmuş. Aynı zamanda müziğe derinlik katarken lir ve aulos gibi unutulmaya yüz tutmuş antik Yunan çalgılarını da yeniden canlandırmış ve seslendirmiş besteci. Şimdi albümden seçtiğim eserleri dinletmek istiyorum size. Hoş geldiniz.

90 Klasik'te Perdedeki Notalar programındayız. Bugün Odyssey Film Müziği albümünü konuk ettik. Şimdi bu albümden ilhamla seçtiğim eserleri dinletmek istiyorum sizlere.

Değerli dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programında bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.